Oy, oy, gelir nedir, manglar nedir, gelir, oy, kakayon gelir. Oy, oy, oy.